0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Bir kuni bir kampir shohdan so'rashdi. Xolajon, nega shu yoshingizda ham inski hujjat topshirgani keldingiz? Kampir javob berdi.
2: Mana cholim talaba qizlarni yoqtiradi-da.

0: Ofitsiant.
1: Xo'sh, nima xizmat?
0: Xo'sh, menga bir bokal konyak. Bir bokal vino.
1: Xo'sh,
0: bir bokal likyor. Bir bokal shampanski. Vino bo'lsin. Va krushkada pivo. Yaxshi ko'raman. Yana bir krushkachada choy. Choy olib keling. Tushundingizmi? Faqat iltimos sizdan. Achchiq bo'lmasin. Maylimi? Yuragim sal chatoq.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, yürüyün doktorga borib kelinglar.
4: Yo, ozoda, shu doktorlaringda hafsalam bir bo'ldi. Hammasi hali dardi birdi. Kirsam, ahvolingiz og'ir deydi. Jonga tegdi shu gapni.
2: Vostaki, kechachi ana xolingiz bor-u, o'shini zo'r doktor topib qo'yibdilar. O'shanga shundoq boramiz, kelamiz. Xolingiz yomon doktor etmasalar kerak.
4: Ozoda.
2: Nima ozoda, nima ozoda? Bo'ling, turing, turing, yuring.
4: Hozir.
2: Ana qarang, odamlarni qarang ko'pligini. Yaxshi doktor bo'lsa kerak-ku, shunaqa odamlar ko'p kelishgan oldiga.
4: Bo'pti, ozoda, faqatcha ali doktorga yetib qo'ygin, menga ukol qilmasin, xo'p.
2: Voy, xudoy, menamcha qiyoq yurak bo'lmasiz.
4: Ozoda, bilasan-u, senga ham qildirmayman-u.
2: Voy, xo'p.
4: Doktor, kechirasiz, faqat bittadan itingda qanaqa kasalligimni iltimos, cho'zib o'tirmang, xo'p.
2: Ha, doktor, anaqa og'ir bemorlarga qanaqa tashxis qo'yasizlar?
5: Og'ir bemorlarga yo'q.
4: Bu nima deganingiz, kechirasiz, tushuntiribroq gapiring. Sal,
5: yolg'iz Xudo biladi deganim.

0: Hocayım o çözülü yatıyanmış.
1: Sudurab bozayam apkırsın.
2: Sudurab bozayam apkırı ya.
0: Bir kişinin işimez 150 kilo yaptın.
1: Sen yardım ver.
2: Sen yardım ver.
1: Sen yardım ver.
2: Sen yardım ver.
1: Menge kara.
2: Sen menge kara.
1: Sen menge kara. Uzun yardım ver.
0: Uyumam mı? Uyumam bir onu götür almayayım ben.
1: Nege?
0: Uzun götürülgenden beri hiç kimi götür almayayım diye koyuyorum ben.
1: Bir emelle taşkil kıyın.
2: Ha taşkil kılıçması mı? Taşkil kılıçması benden kaçmıyordu merhamet. Kutar kutar kut. İhtiyat kıl sindir koyma. Çaprağı al çaprağı. Çaprağı diye ben çaprağı.
1: Urunmasın.
2: İhtiyat bak. Çaprağı al diye ben. Bak git şimdi hadi. Şur orada. Olur ağlıyor mu sen bir el? Parazat bom. Mayna mayna.
1: Bu oldu.
0: Uzun bulmadı hocayın bunu.
1: Kan, yolu da otur. Ortalama eskiyom. Başlayın.
2: Hürmetli zavodumuz işçileri, açık meclisimizi açık diye bir ilan kılıyorum. Güldüroz ve devamlı karseyler.
0: Şimdi değil acaba.
2: Güldüroz ve devamlı karseyler. Meclisimiz gün tertibiyle tanıştırıyor otobanı. Birinci mesele ortalar, aktivlerini sayılış. İkinci mesele, meclisi bozuk, içkilik boz. Mehal ne dedim meselesini kuruş. Ana
3: öldün sen kuruştu de.
4: Kuruş.
3: Sağlıkın sağlıyor.
1: Senin kuruştuğun yok. Hiç kim bu kuruşturken yok sen bile konuşamadım. Otur. Dolmasın.
3: Meseleyini kuruş.
2: Ne oldu be? Üçüncü mesele. Raznoy'u.
0: Hocayım Raznoy'u?
1: Raznoy'u. Devam ettirin.
2: Ha Raznoy'u. Birinci ve üçüncü mesele halkının ya ortalar. Aktif bu şey eski aktif. Raznoy'u halim bu şey Raznoy'u. Yine asasi meseleyi unutup boya kalırız. Asasi
3: meseleyini kuruyor.
2: Ne oldu? Sizce materyal verici. Tarımasını yine arık. Sebabı ki işçi kem gelir. Kegen takdirdeyim tur ayağlar yümelet gelir. Geçenim haklı değil hocayım. Zoğudumuz darvazasını kellesine vurup kıyacaktırıp koyuptu da Ömer.
1: Doğru. Toğulattır koy.
2: E, o şakının özlüğü toğulattım. Özünü bir taraftan koyu vurdum. Buna kazıkı vurup özü toğulak koy. Aman bu kurum, minyası bakmata gereği. Yine de ortağına, uyanma öyle, uyanma öyle. Hatını bilen, şu da yaman. Kengi payda uğrun, üç dört metre hamiyonu kukatır, uyga abarıp koyup tıkarayım.
4: Ya, özü ketti.
0: Özü ketti de yaptı hocam.
1: Özü ketken bize özü kelez, meclisi devam ettirin.
2: Özü keter yarı yarı, özü keter yarı yarı. Benim hatını ben tur metre getip koyuyor, hangi özü kaçıp gelin. Hayakka bana da ahırga sonra koşu yeri. Asosiy masalaga qaytamiz. Xolma edibni ishlab chiqargan mahsulotini hammasi birak. Xullas men so'zimni tamom qildim. Guldiros va davomli qasaylar yozilganda. Endigi so'z navbati zotimizning hurmatli kishilardan bo'lmuş o'rtoq direktorga. Guldiros davomli va alangali qasaylar. Marhamat hojayim.
0: O'zim ushlabtiraman.
2: Savolla men dedim.
0: Birinchi savol, ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Shu haqida gapir.
1: Xolma edib o'rningdan turib aytchi. İçiş faoliyatingni qachon boshlagansan? Qachondan beri ichasan? Mana ishchilarimizga o'zing og'zingdan gapirib ber. Tur.
2: Hay hay hay hay mikrofon zavodtika.
5: Sal bo'shat bo'g'ardingiz.
2: Bo'shat bo'shat bo'shat. Mali sohiragacha sog' bo'lish kerak. Bo'shat bo'shat.
4: Kamina 1961 yil dunyoga keldim. Dunyodan qachon ketishim hali noma'lum. İçiş faaliyetimize kesek, içiş faaliyetini iş faaliyetimle beraber boşluğa var ya.
1: Değil mi?
4: İşke kekalım de, işke kırganı yürümeseyim bunu itip koşmayan ki boşluğa var ya.
6: Hangi ama? Ustaları.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Asıl Zode bilesanmı? Yoshligida xunuk bo'lgan qizlar katta bo'lgandan keyin juda ham go'zal, chiroyli bo'lib ketar ekan.
2: Xo'sh, bu bilan nima demoqchisan?
3: Endi men ham yoshligimda juda ham xunuk qiz bo'lganman demoqchi edim-da.
2: Hech xavotir olma, Dugonajon. Sen hali o'sha yoshsan. Hech o'zgarmagansan.
3: Dugon, sen nega meni praktikaga bir marta kelgan deb yozib qo'yding?
2: Ha, necha marta kelgansan bo'lmasam?
3: 2 marta borganman, nima esingda yo'qmi?
2: Hech ham bir marta kelgansan.
3: Nega bir marta bo'lar ekan? 2 marta borganman.
2: Qachon 2 marta kelgansan, Nazosh?
3: Birinchi marta o'sha praktikada borganim bo'lsa, ikkinchi sumkamni qo'yib ketgandan keyin qaytib borganimchi esingdan chiqdimi?

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Go'zallik tabiatning ayollarga bergan ilk hadiyasi. Ayni damda qaytarib olgan ilk narsasidir.

0: Yavaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
1: Vasteke, kare. Ano yok, kare. Anaka sizge yok adigen narsala boreke.
3: Kana, kana.
1: Anamana, yürü, ben bu magazinge kriyelu. Zara mora sizge bir anlar çıkıp basa.
3: Ha, Zara. Uban azı çıkıp basa, tez ona uyke tamı du.
1: Vay, Vasteke, man bu futbol kana, kare. Zor eken, kana, keyip çıkınca.
3: Kale, azade yaraştı mı?
1: Vay, zor durduk o Vasteke.
3: Olamız mı?
1: Ha, olamız. Vay, bütün bazarı izlep bitti yine şu narsa yaraştı mı sizde?
3: Ha, bubdu, ora bereyin senim.
1: Vay, Vasteke. Vay, burçede turgan haykalli kare.
3: Kanı, kaysa? Ha, bitlerini kare, burçu atışını. Kanca durarken, yüklü kopka erdi ya.
1: Kasvurma, tuhtin. Senim keçirası, ama burçede turgan haykalliz baru, bitleri buruşup gitken. Uşa, neç pül turadı?
4: Vay, kene ye.
5: Cem, o haykalmaz, o direktörümüz ku.
6: Nema.

u nimadur qizil va ko'k o'sadi, u nimadur oyoq yo'q yuradi, u nimadur yetti daryo kezadi, u nimadur

da senin sözlerin. Bahar çağı solun keçe, hicranlar getirir keçe. Gözün gümde humar közlerin. Yağmur yağar yollar işsiz, kiteyip men yine sensiz.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda üdemsen?
2: He, katta bulardım.
4: Vay, ozoda oturacağını kara. Ben yuki geldim, onunla durup tuvalıyam değil mi sen?
2: Nimaga telefon kısam, olmadıyız.
4: Aldığımda ağaylarım vardı. Ben aldım telefonu alıp ozoda. Ben koça demeyendim. Açıp vereceğim gereği mi? Ortalarımdan turganımı yetip senge. Bu muydu ozoda?
2: Ha, bopta borin kimler zalmaştırıp çıkın.
4: Ha, bopta ozoda. Benden hafı bozsam mı?
2: Ha?
4: Ha, ben kursam mı?
2: Ne?
4: Ya çünkü ben sana cahliyi çıksaçı bilesem mi? Ben yok adı. Çıralıyı bop gitesem azaş.
2: Yuh, koyunumu alamandıp avara bu mi? Hop mu? Bari buram okşamaydı.
4: Ozoda, ben sana güdeyim aşık oramı.
2: Hıh, ab kaç mı?
4: Ozoda, sanki ayı haberi mi?
2: Vay, tabi. 2 yıldan beri haberi olsuz. Yeter de uşa.
4: Rahmet.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Armiyada xizmat qilyapmiz. Sevgan qizimdan xat keldi. Sheril aka, qanaqa vayskada xizmat qilyapsiz? Kursdoshlar so'rayapti dedi. Xat yozdim. Jonim dedim. Endi qiz bolaga pas ketib bo'ladimi? Ha, jonim dedim. Desantskiy vayskada xizmat qilamiz dedim. Desantskiyda dedim. Yozib yubordim. Yozib yuborsam hamma kursdoshlar kulibdi. Debdi u o'zi, mendan ozg'in bola edi. Qanaqa desantskiyga tushadi debdi. Ustroybatda xizmat qiladi debdi. Xat yozib yuborsin. Qani, nimaga rasmga tushib debdi. Keyin xat keldi. Sheril aka, rasmga tushib yuborar ekansiz dedi. Bo'pti dedim. O'sha kuni o'zi ham hamma yoq chiroyli ko'karmagan. Xizmat zo'r bo'lganda. Keyin haligi bolalarni chiroyli kostyumlarini oldim, formalarni kiyib, ofitser etigini kiydim. Undan keyin bir hafta bu baxtda yotdim. Chiroyli bo'lib rasmlarga tushib jo'natdim. Qanaqa vayskaligini bildiradigan? Yem bilaman. Ha, bolalaringiz rasm olganda sirasi yem bilaymani ko'ribdi. Hammasi qotib mana debdi. Qanaqa yering debdi, sal yigitingga yering. Sen yigitin kalaka depti desanski mana depti. Yigitin jildirbatta hizmet kılarken. Haytip hat yozdu. Şeril aka ama kursoşla üstümden kuldu. Ha siz desanski de diyordunuz. Jildirbatta hizmet kılarken siz. Ma kaytip hat yozdum canım dedim. Ayt bularga dedim. Bu jildirbatamaz. Jelizli drojni vayska yamaz. Bu jelizli desanski vayska. Saldatlar. Desantlar samolyotdan tashlasa, biz poyezddan tashlaymiz dedim. Xizmat zo'r bo'lgan.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi o'zi yoshligimdan ko'p shug'ullanganman, ko'p baquvvat bola bo'lganman-da. Ha, shunaqa baquvvat bola bo'lganman. Bir kuni bir qo'shnimni sevib yurardim. Armiyadan kelganman, o'zi endi ko'chada yuraman. Endi armiyadan kelgandan keyin bari boshqacha bo'lasiz-ku. Ha, yurishlar ham boshqacha. Armiyadan kelganman, yuribman bir qo'shnim. Chiroyli qiz edi. Keyin Sheril aka dedan desam, "Bizga chiqing" dedi. "Voy dod" dedim. "Kutilmaganda chiqing" dedi. "Kim bor?" desam, "Hech kim yo'q" dedi. "Xudoga shukr" dedim, baxtim kuldi dedim. Uylamagan yigit kelmay endi. Shatta dedim. "Kirsam, beroq keling" dedi. "Yo'q, to'sakchi" desam, "Beroq keling" dedi. Qo'rqmang, qo'rmang, kelavering, uyda hech kim yo'q" deydi. "Yo'q, qo'ying, unaqa men g'alati bo'lib ketyapman" dedim. Desam, "Keling, keling" dedi. U borodim, "Yaqinroq keling" dedi. "Keyin bordim. Tuflim ham yechganim yo'q qo'rqqanimdan" desam, "Borodim, mani yeching" dedi. "Darvoza" dedi. "Yeching" dedi. "Sekin yechdim." "Buni ham yeching" dedi. "Yo'q" o'zim qizarib sholg'on bo'lib qoldim. Qo'llarim qanaqib tugmachalarni yechayotganini bilmayman. Birini yechsa biri qadab qolyapti. "Buni ham yechdim. Narax qo'ydim. Buni ham" dedi. "Oyyod" dedi. "Oyyod" dedim. Qo'llarim bir amallab haligini ham yechdim. Qaltirab tursam, "Hozir shoshmang" dedi. "Oyyod" dedim. "Nima bo'larkin" desam, bunda bolachani olib keldi.
3: Mana bu amaqingni ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi dedi.
2: "Hali bolacha, ha, ko'ryapman.
3: Agar ovqat yemasang, sen mana shu kishiga o'xshab qolasan."
0: Hangoma ustalari.

ketarmisan gul yuzim? Muhabbat yig'lanarmi? Yangi yorni yonida eski yor eslanarmi?

0: yara.
1: Koruşmaymız biz sıra.
0: Endi senge men ertak.
1: Sen ham menge hatıra.
2: Markaz Radyosu.